yozlar bo'lsa, yorsib soyrar ishin. Sıyırşıklar qonat qog'ina. Sıyırşıklar qonat qog'inganda muhabbatim seni sog'inam. Yozlar bo'lsa, xush hislarin bir ko'p. Bulun şeşeklerge yobuna. Bulun şeşeklerge yobunganda qaytar edim senin yonuna. Yozlar bo'lsa, ışkın yolkınlanıp, yüreklerde utlar kabına. Yüreklerde utlar kabınsa da, qaytıp bolmay, yaşlık yoğuna. Anğam Atnabayev.

0: İlham yorgasına atlanam da Dilbige de tutup yollarım kukke aşam Şiksiz ufuklarda Ujmah kuşu bulup sayrarım Qonatlarga qonar şefek nuru Qorilarga qoyosh yaqtısı Qorşılagan şaqta tonglarımı Minim tavuşımını tanırsın Şişme şiltreune kuşulurmın Yongır tomşıların übermin İzlerine şıklar yoğulğanda Min sirlerim sana silermin Könülünün nozlar sirli mınlar Sağınuan şulşaq onlarsın Kükke qara Onda bir kız ışa İlhamının jigip yorğasın
1: Оксана Ильюк.